0: destiyor. Destiyor kakamın sapa jora çapa kumyala minutu. Sapa kedika yupisur kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah
2: dulu.
1: Alah
2: dulu.
0: Lagu ngel kami.